0: Kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde sürdürülen Tazelenme Üniversitesi faaliyetleri kapsamında Doğanın Kadim Bilgeliği Arıcılık başlıklı uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Programın teorik bölümünde Ziraat Fakültesi Akademik Personeli Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülvarış tarafından Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda arıcılığa dair temel bilgiler verildi. Eğitimin uygulama aşaması ise Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit'in aralığında gerçekleştirildi. Bu bölümde katılımcılara kovan açımı, ilkbahar bakımı, arı ürünleri, oğul verme süreçleri, arıcılık ekipmanları, bal sezonu ve bölge bitki florası hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anıs, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyü FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Sürdürülebilir Gelecek Topluluğu, Özel Eğitim Topluluğu ve Okul Öncesi Eğitim Topluluğu öğrencileri ve akademik danışmanlarını kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Üniversite Öğrenci Toplulukları Toplumsal Katkı Proje Festivali, Ünifest kapsamında değerlendirilen projeler arasında ilk yüze girerek finale kalma başarısı gösteren Üniversitemiz Sürdürülebilir Gelecek Topluluğu, Özel Eğitim Topluluğu ve Okul Öncesi Eğitim Topluluğu öğrencileri ve akademik danışmanları bizleri ziyaret etti. Finale yükselen bu projeler, üniversitemizin bilimsel üretkenliğini, toplumsal sorumluluk anlayışını ve öğrencilerimizin yenilikçi bakış açısını güçlü bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu vesileyle kıymetli öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarını tebrik ediyor, final aşamasında başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Adyü FM Radyo Dergisi.

bu yol nereye gider? Bir kuğunun boynuna dokunurken. Yol bir yere gitmez içeride. Düz saçlara uğrar ayaküstü bir akşamüstü. Her plansız ürperişin sonu hüsran. Ve hüsran çok sanat müziği bir kelimedir. Yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir. Yol yoluyla gidilebilir yâre, yoldan çıkılabilir apansız ve ömür bitebilir yoldan önce, ama yol bir yere gitmez. O bir durma biçimidir. Yaşamak hızlı bir ölme biçimidir. Düşünce ışıktan yavaşsa erken gidilmelidir. Gerdan sözcüğüne bir kuyumcuda da rastlayabilirsin, bir kasapta da. Kalbin sızlamaz kuzu yüreğini vitrinde görünce. O bir beslenme biçimidir. Ama korkarsın kurdun sevdiği havadan, ayakkabı yaparsın yılandan. Yol bir yere gitmez, o bir durma biçimidir. Her garantiyi istersin hayattan, oysa ölümle yaşam arası uzun, malum ince bir yol. Bir yere gitmez, o bir ölme biçimidir.

0: İyi yolculuklar denmez bir gidene. Yapılamaz çünkü çok yolculuk bir seferde. Yolcu denmez her gidene. Herkes o yolun taraftarı olmayabilir. Hiçbir sürgün gittiği yolu sevmez mesela. Yol bir yere gitmez. O bir susma biçimidir. Soğuk bir taşıtın uğultusunda.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adieu.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortası.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
2: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
0: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

QFM. Kamu spotu. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugün Abdullah Zühtî Efendi'ye yer vereceğiz. Sahabeden Temim Eddari'nin soyundan geldiğini söyleyen ve bunu bazen imzalarında da belirten Abdullah Zühtî Efendi, Mescid-i Nebevi'nin yazılarını yazan Osmanlı hattatıdır. Şam'da doğmuş olan Abdullah Zühtî Efendi, bir müddet Kütahya'da oturduktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. Önce Eyüplü Raşit Efendi'den hat meşk etmekle beraber, asıl üstadı Kazasker Mustafa İzzet Efendi olmuş ve Zühtî Efendi ondan aldığı dersler sonunda Sülüs Nesih yazılarını en mükemmel yazanlardan biri haline gelmiştir. Ardından Nur-u Osmaniye Camii'ndeki yazı meşkhanesinde ve Mühendisane-i Berri Hümayun'da hat ve resim hocalığı yapmaya başlamıştır. Yazdığı celî hat numunesini diğer hattatların yazıları arasından seçip beğenen ve kendisi de hattat olan Sultan Abdülmecid, Abdullah Zühtî'yi Medine'de Mescid-i Nebevi'nin yazılarını yazmaya memur etmiştir. Böylece Zühtî Efendi uzun yıllar Medine'de kalarak Mescid-i Nebevi'nin gerek kubbe kasnaklarına, gerekse duvarlarına kuşak halinde celî sülüsle ayetler yazmıştır. Hala yerinde duran bu yazılar uzunluk ölçüsüne vurulursa, Zühtî Efendi kadar fazla celî sülüs yazmış olan bir başka hattatın bulunmadığı görülür. Kendisi aynı zamanda ressam olduğundan celî sülüsün girift istiflerine çok önem vermiş, böylece sanatkârane terkipler meydana getirmiştir. Fakat harfleri üst üste bindirme düşüncesiyle harflerin teşrifatına riayet etmediği için yazdığı ayetler güçlükle okunabilmektedir. Medine'deki görevini tamamladıktan sonra Mısır'a yerleşen Abdullah Zühtî Efendi, burada banknot klişelerinin hatlarını, resmi daireler için değişik yazıları, ayrıca cami levhalarını yazmış ve hat yazılarındaki güzellik ve başarı

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Abdurrahman Es-Sufi'ye yer vereceğiz. Onuncu yüzyıl İslam dünyasının tanınmış astronomi bilgini Abdurrahman Es-Sufi, 903 yılında İran'ın Rey şehrinde doğmuş olup, 986 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Büveyhi hanedanından Şerefüddevle'nin 975'te Bağdat'ı ele geçirmesinden sonra büyük bir ilim merkezi haline gelen bu şehirde, çağdaşı olan bazı alimlerle birlikte çalışan ve gözlemlerde bulunan Abdurrahman Es-Sufi, Harrani, Dineveri, Battani gibi alimlerin yaptığı çalışma ve gözlemleri tamamlayarak, düzeltmek ve kendi gözlemlerini de ilave etmek suretiyle astronomide yeni bir dönem başlatmıştır. Batlamyus'tan sonra sabit yıldızların incelenmesi ve bunların kozmografik kataloğunun hazırlanmasında önemli rolü olan Abdurrahman Es-Sufi, ilim aleminde daha çok bu alandaki başarılarıyla tanınmıştır. Sabit yıldızlar konusunda klasik eser haline gelmiş ve asırlarca İslam aleminde en önemli müracaat kitabı olarak kabul edilmiş olan Kitab-ı Süveril Kevâkib-i Sabite adlı eserinde ele aldığı 48 yıldız takımındaki yıldızları incelemiştir. Önce her yıldız takımındaki bütün yıldızları tanıtmış, bunların gökyüzündeki konumları, büyüklükleri ve renkleriyle ilgili görüşlerini ortaya koyduktan sonra da Almagest'te geçen yıldız isimlerinin Arapça karşılıklarını vererek İslam astronomi ilminin terminolojisini meydana getirmiştir. Bu terimler daha sonraki İslam ve Batı astronomları tarafından kullanıldığı gibi bunlardan 94'ü modern astronomi literatürüne de girmiştir. Abdurrahman Es-Sufi, her yıldız takımının bir defa gökyüzünde görüldüğü, bir defa da gök küresinde görüleceği tarzda resmini çizmiş, ardından her yıldızın boylam, enlem, büyüklük ve rengini vererek yıldız kümelerine göre bir cetvel meydana getirmiştir. Böylece Batlamyus'ta başlayan kozmografik haritalar hazırlama geleneği, ondan geçerek çağımıza kadar ulaşmış olmakla beraber, onun gök cisimlerinin uzaklığını ölçmek için kullandığı birimlerde, uzaklıkların belirlenmesinde çok sağlıklı bir şekilde kullanılmıştır. Astronomi aletlerinin ve enstrümantal tekniklerinin geliştirilmesinde de önemli yardımları bulunan Es-Sufi, 10 kilogram ağırlığında gümüş bir gök küresi yapmasının yanı sıra, yaptığı düzenlemelerle de üstürlapların ölçme hassasiyetini artırmış ve kullandığı halkayla ekliptiğin eğimini doğru ölçerek geometrik ispatlar alanında da büyük bir bilgin olduğunu ispatlamıştır. 13. yüzyılda Castilla León Krallığı'nın hazırlattığı Astronomi Bilgisi adlı İspanyolca ansiklopedi, onun Kitab-ı Süveril Kevâkib-i Sabitesiyle diğer Müslüman astronomi bilginlerinin eserlerinden alınan bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. Dünyanın birçok kütüphanesinde yazmaları bulunan Abdurrahman Es-Sufi'nin bu ünlü eseri, İspanyolcadan başka Fransızca ve İngilizceye de tercüme edilmiş, ayrıca Nasiruddin Tusi de Farsça'ya tercüme ederek çalışmalarında kullanmıştır. Modern çağa ve birçok batılı astronoma tesir eden Abdurrahman Es-Sufi'nin eserlerinden 15. ve 16. yüzyıllarda Viyana ve Nürnberg'deki ilim çevreleri de faydalanmış olup, astronomiye kazandırdığı yeniliklerden dolayı ayın bir kraterine onun adı verilmiştir. Bugünkü programımızda büyük bilgin Abdurrahman Es-Sufi'yi anlattık. Bir başka programda görüşünceye dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi
6: çocuğun
5: unutmamam lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandı?
7: Bütün
6: istiyorum. Sonuçlarını yanına almayı
5: en
6: unutma.
5: En yakın hastane nerede?
7: Oradan bağışında bulmak istiyorum.
8: Siz bunlarla yorulmayın. Enables'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enables'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.
9: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Efendim, bir durumu temsil yoluyla anlatmak amacıyla eskiden beri söylene gelmiş hikmetli ve meşhur sözlere darb-ı mesel diyoruz malumunuz. Darb-ı mesel kelimesi genelde edebiyat derslerinde karşımıza çıkmıştır. Ama hayat yolculuğumuzda zaman zaman konuşmalarda, kitaplarda, bir sohbette, bir belgeselde, bir radyo dinlerken de karşılaşmış, belki kullanmış olabiliriz. Ya da şöyle diyelim. Darb-ı mesel ifadesinin kendisi değilse bile ifade ettiği anlamı hepimiz bilir ve kullanırız. Darb-ı mesel iki kelimenin terkibi, yani birleşimidir. Daha doğrusu bir tamlamadır darb-ı mesel. Darp ve mesel. Darp, vurma, çarpma anlamlarına gelir. Ve çoğu zaman darp etmek şeklinde kullanırız. Falan adam filan adamı darp etti deriz mesela. Mesel kelimesi çok katmanlı ve çok kardeşli bir kelimedir. Mesel kısaca, kıssa, öğretici, hikaye demektir. Masal kelimesi de aynı köke mensuptur. Misal kelimesi de, misil kelimesi de, emsal ve mesela kelimesi de. Emsal, örnekler, numuneler demektir. Masal, olağanüstü kişiler ve olaylarla geliştirilen öykü demektir. Misal, örnek olarak alınabilen, gösterilebilen, örnek demektir. O halde efendim, darb-ı mesel için karşımıza şöyle bir anlam çıkıyor. Hikayenin bitirme cümlesi, kıssadan hisse, özlü söz. Ya da şöyle söyleyelim. Herhangi bir anlatının, hikayenin, masalın, kıssanın, menkıbenin, şiirin, güftenin en vurucu, çarpıcı, etkileyici yerine, kısmına, cümlesine, mısrağına, kıtasına darb-ı mesel diyoruz. Efendim, bu anlamıyla hepimizin bir darb-ı meseli yok mudur zaman zaman cümleleri arasına sıkıştırdığı? Söz gelimi Hayali Bey'in ''Kıl eyli gül sal suya ki deryalar ederdür. Şol katreyi kim ebr atayı sedef eyler?'' mısralarını aslında hepimiz biliyor ve kullanıyoruz. Günümüz Türkçesiyle ''İyiliği yap denize at, balık bilmezse Halik bilir'' demektir ve harikulade bir darb-ı meseldir. Ya da Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır atasözü de bir darb-ı meseldir. Az sözle çok şey anlatmakta, temsille hakikate işaret etmektedir. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de de darb-ı meseller vardır. Mesela Bakara suresinin 26. ayeti kerimesinde şöyle bir darb-ı mesel var. Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre sapanlarsa Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Veya İbrahim suresinin 24 ila 26. ayetleri. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Darb-ı mesel sadece kısa ve özlü sözleri değil, kısa anlatıları, hikayeleri, kıssaları da kapsar efendim. Kıssadan hisse dedirten her masal, mesel, misal bir darb-ı meseldir aslında. Efendim, süremiz doldu. Bir dahaki programda görüşünceye kadar gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adyo FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Emniyet kemerini tak, emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal, hayata bağlı kal. Hayata yer ver, hayata yer ver. Hayata kulak ver, hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru, hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası

0: kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen aradım.
3: Hesabım şifre 14 15 11.
5: Buradan puan kazandım.
6: Şifre 14 15 11.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14
1: 15 11. Çok teşekkür ederim Eda Hanım.
0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
8: Nice güzel davranışlar vardır ki güzel sözle serpilir, büyür ve koca çınara dönüşür. Nice güzel davranış fiil vardır ki art niyetli, kem sözlü kişilerin baskısına maruz kalmış ve henüz küçük bir tohumken serpilip büyümesine, yeşerip insanlığa faydalı olmasına izin verilmemiştir. Oysa ki hayrı yapan onu destekleyen gibidir. Kötülük de onun taraftarlarına aittir. Çoğu zaman hayatımızda davranış ve sözlerimizle olayların yönünü değiştirdiğimizin, birçok hayrın veya şerrin kapısını aralamaya neden olduğumuzun farkında mıyız? Oysa ki bir hayrın yolunu açmak veyahut şeytanın adımlarını takip ederek kötülük kapısını aralamak çok ciddi sonuçlara sebep olabilir. Bu sebeple yaptığımız davranış ve sarf ettiğimiz sözleri büyük bir hassasiyetle gözden geçirmek zorundayız. Allah-u Teala amellerimizde, his ve düşüncelerimizde şeytanın adımlarını takip etmeyi bizlere yasaklamıştır. Çünkü şeytan hayrın engellenmesinden mutlu olur. Bilir ki hayrı engelleyen onun yoldaşıdır. Rabbimizin rızası dışında olan bu davranışın ahirette bizi mahcup düşüreceğinin farkında mıyız? Kalem suresi 10 ile 14. ayetleri arasında Rabbimiz hayrı, iyiliği engelleyen kişiler hakkında yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları var diye sakın boyun eğme buyurmuştur. Hayra engel olmak, İyilik yolunu bile bile kapatmak, insani, İslami değerlere son derece zıt bir tutumdur. İnsanlığın hayır ve hakikat öncüsü, güzel ahlakın en güzel örneği Peygamberimiz, insanlardan öyleleri vardır ki, hayrın anahtarları, şerrin kilitleridirler. Ve yine öyleleri vardır ki, şerrin anahtarı, hayrın kilitleridirler. Ne mutlu Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ve ne yazık şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurmuşlardır. Bu emir gereği her nerede olursak olalım hayrın yapılması için insanları yüreklendirmek, teşvik etmek, güzel söz ve davranışlarla da kötülüğün kapısını kilitlemek dini bir vecibedir. Farkında mıyız?
7: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Hülya Torun Yetergen'in yürütücülüğünü yaptığı ve üniversitenin TÜBİTAK 4008 özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları destek programı kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği ilk proje olma özelliğini taşıyan Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat, Otizmli Gençler Sürdürülebilir Mutfakta Beceriden İstihdama Yetişen Bir Yolculuk Başlatıyor başlıklı proje desteklenmeye değer görüldü. Proje otizmli gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi, sürdürülebilir mutfak uygulamaları aracılığıyla istihdama katılımlarını desteklemeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çalışma kapsamında katılımcıların uygulamalı eğitim süreçleriyle becerilerini geliştirmeleri, üretim sürecine aktif katılım sağlamaları ve iş yaşamına hazırlanabilecekleri kapsayıcı bir modelin ortaya konulması hedefleniyor. Bu yönüyle proje hem bireysel gelişimi destekleyen hem de toplumsal kapsayıcılığı güçlendiren yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Proje ekibinde Profesör Doktor Safiye Sunay Yıldırım Doğru, Doçent Doktor Hülya Yeşilyurt ve Öğretim Üyesi Doktor Sıla Doğmaz Tunalı uzman olarak görev alırken, eğitmen kadrosunda Doçent Doktor Cem Yeşilyurt, Öğretim Üyesi Doktor Özden Özdemir, Doktor Gülsel Vardarcı Kaçar, Araştırma Görevlisi Uzman Özlem Yağcıoğlu Has ve Özel Eğitim Öğretmeni Selami Yeterge yer alıyor. Ayrıca rehber kadrosuna özel eğitim öğretmenleri Hakan Dağlı, Özlem Keskin ve Aydın Öztürk'le lisans öğrencileri Ali Deniz Durmaz ve Aslı Güven bulunuyor. Sağlık desteği ise hemşire Gülistan Çetinkaya Karınca tarafından sağlanıyor. Proje sonucunda elde edilecek çıktılarla özellikle depremden etkilenen Adıyaman'da otizmli gençlerin istihdama katılım süreçlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı modellerin geliştirilmesi ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının artırılması hedefleniyor. Öğretim üyesi Doktor Hülya Torun Yetergey ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle bu hastalıklar için gerekli tanı yöntemleri ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunacağız. Zaman zaman stüdyo konuklarımız da bizlerle birlikte olacak, çeşitli konuları konuklarımızla irdeleyip sizlere sunmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz kulak ağrısı. Toplum içerisinde hepimizin dönem dönem, kısa süreli ya da uzun süreli, bizi çok rahatsız eden, tatilimizi zehir eden ya da uykumuzu zehir eden bir kulak ağrısıyla karşılaşmış olabiliriz hepimiz. Bunu birçoğumuz yaşamışızdır. Kulak ağrısı hakikaten çok rahatsız edici bir bulgu, bir semptom. Acaba neler kulak ağrısına sebep olabilmekte? Bunları bir sizlere sunmak istiyorum. Öncelikle kulak ağrısı iki ana grupta değerlendirebiliriz. Birincisi kulağın kendisine bağlı olan hastalıklarda ortaya çıkan ağrı, yani kulakla ilgili ağrı, bir de kulağımıza vuran ağrılar var. Öncelikle kulağımıza vuran ağrılardan bir kısaca bahsetmek istiyorum. Özellikle kulağımızın kendi hastalığı değil ama çevre dokuların, çevre organların çeşitli hastalıkları, iltihapları sonucunda ortaya çıkan ağrılara kulağa vuran ağrılar diyoruz. Bunlara tıp dilinde otalji denmekte. Kulak ağrısı ama çevreden vuran ağrılara otalji demekteyiz. Nedir çevreden vuran ağrılar? Kulağımızla yakın ilişkide olan bütün organlarla ilgili, ki özellikle ne olabilir bunlar? Boynumuzdaki lenf bezeleri ve bu bezelerin şişmesi nedeniyle. Bir diğer problem ki çok sık karşılaşıyoruz, çocuklarda da fazla, bademcik ve boğaz iltihaplarında kulağımıza bu bölgeden ağrı vurmakta ve kulak ağrısı olarak karşımıza çıkmakta. Ancak tabii kökeni boyun veya başka bir bölge. Yine bir diğer önemli problem diş problemleri, diş ağrıları. Diş köklerinde olan sorunlar ya da diş çürükleri nedeniyle bir takım ağrılar oluşmakta ve kulağımıza vurmakta bu ağrılar ve kulak ağrısı olarak karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla bunların iyi araştırılması lazım. Yine ağzımızda, özellikle dilimizin yan ve alt kısımlarında olan aft dediğimiz beyaz renkli, dönem dönem üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında çıkan küçük beyaz yaralar. Bunlar da çok ağrılı biliyorsunuz. Yemek yerken sıkıntı yapmakta, yemeği çiğnerken canımız yanmakta. Bunlar da kulağa vurabilir. Bütün bunların araştırılması çok önemli. Bir de kulağın kendi ağrıları var. Yani kulağın kendi iltihaplarına veya kendi hastalıklarına bağlı oluşan ağrılar var ki biz bunlara tıp dilinde otodini demekteyiz. Ama hepsini topladığımız zaman gerek otalji olsun gerekse otodini olsun hepsi kulak ağrısı olarak karşımıza çıkmakta. Çok önemli bir semptom. Özellikle çocuklarda kulak ağrısı sıklıkla geçirilen orta kulak, dış kulak yolu iltihapları ve kulak zarı iltihaplarından ortaya çıkmakta. Küçük çocuklarda, özellikle geniz eti olan çocuklarda orta kulakta su toplanmakta. Buna seröz otit ya da efüzyonlu otit ismi ediyoruz. Yani orta kulakta sıvı toplanmasıyla karakterize bir hastalık. Bunlar da sık sık orta kulak iltihapları ortaya çıkmakta. Çünkü kulak yeterince işlevini görememekte. Burada mikroorganizmalar derhal bir enfeksiyon oluşturmakta. Ve çocuklarda gece uykudan uyandıran, hatta ateşli bir tabloyla seyredebilen orta kulak iltihapları söz konusu olabilmekte. Ne oluyor? Bu bireylerde, bu çocuklarda, ki erişkinlerde de olabiliyor orta kulak iltihapları, kulak zarı iltihapları. Şiddetli kulak ağrısı, özellikle böyle bir iğne batması tarzında kulak ağrısı uykudan bile uyandırabilir. Kimi zaman baş ağrısıyla beraber yine bu kişilerde bazı durumlarda kulak akıntısı söz konusu olabilmekte. Muayenede baktığımız zaman kulak zarı kızarmış ve oldukça şişmiş, ödemli görülebilmekte. Yine erişkinlerde de akut otitis media dediğimiz akut orta kulak iltihabı ve akut eksternal otit dediğimiz dış kulak yolu iltihapları ve bir de akut mirenjit dediğimiz kulak zarının kendi başına olan, izole olan iltihaplarında kulak ağrısı karşımıza çıkmakta ve oldukça rahatsız edici olmakta. Yine dış kulak kanalındaki yabancı cisimler, yani çocuklarda bu sıklıkla olabilmekte ama biz erişkinlerde de olabilmekte. Örneğin çok fazla kulak pamuk ucu pamuklu kulak çubuklarından kullanıyoruz. Bunun pamuğu içeride kaldığı zaman bir yabancı cisim oluşturmakta. Burada iritasyona yol açarak iltihaba sebep olabilmekte. Yine çocuklarda kulağa çocuğun kendisi tarafından sokulan yabancı cisimler, ne bileyim işte bir ay çekirdeği olabilir, boncuk olabilir. Bütün bunlar kulak iltihaplarına sebep olabilmekte ve dış kulak yolunu irite ederek gerek dış kulak yolunda ödem, kızarıklık ve şiddetli ağrı ve akıntılara sebep olabilmekte. Bunlar da iltihaba yol açabilmekte. Yine kulakta oluşan kronik otitlerin seyrinde, yani müzminleşmiş otitler, kulak zarının delinmesiyle birlikte seyreden durumlarda akıntıyla beraber ağrı söz konusu olabilir ki oldukça riskli bir durum bu. Kulak akıntısıyla beraber eğer ağrı da varsa bir komplikasyon gelişme riski vardır. İşte menenjit gibi buna benzer hayati komplikasyonlar. Bunun için mutlaka hekime başvurulmasında fayda var. Yine kulağa aldığımız darbelerde spor yaralanmaları olabilir, darp olabilir veyahut da kendimiz başımızı bir yere çarptığımızda yahut da bir patlama vesaire yüksek ses nedeniyle kulak zarımız delinebilir. Bu da şiddetli ağrıya yol açabilmektedir. Bir diğer sorun kulak ağrısı yapan kulakta buşon, yani kulak kirinin dış kulak kanalını tıkaması ve kimi zaman da kulak zarına değmesi sonucu oluşan önemli bir problem. Kulak kiri bazen çok yoğunlaşabilir ve kulak kanalını kapatır. Ve özellikle hastalarımızın ifade ettiği akşamleyin ya da herhangi bir zamanda banyo yaptıktan sonra kulak ağrısında kulakta tıkanıklık ve kulak ağrısı başlaması bizi oldukça teşhise yönlendirir. Ya da hasta tatile gitmiştir, kulağında buşon vardır, denize ya da havuza girdikten sonra, çıktıktan sonra, akşamleyin ya da birkaç saat sonra kulakta bir tıkanıklık, bir doluluk hissi, işitme problemi ve şiddetli ağrıyla karşımıza gelebilmekte. Özellikle tatilde bu çok sık olabilmekte. Bazı hastalar tatillerini yarıda kesip yaşadıkları şehre geri dönüp orada tedavi olmak için şey yapmaktadırlar. Tatillerini yarıda kesmektedirler. Bu yabancı cisimlerin de mutlaka çıkarılması lazım. Tabii teşhis için ne olacak? Hastanın mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine başvurması lazım. Ha, bulunduğunuz yörede eğer bir kulak burun boğaz hekimi yoksa mutlaka bir aile hekimi ya da pratisyen hekim dediğimiz birinci basamak hekim meslektaşlarımız.

0: uzmanına danışmakta fayda var açıkçası. Tedavide ne yapılıyor? Teşhis koyulduktan sonra eğer bir iltihabi bir durumsa mutlaka yapılması gereken şey hem bölgesel, yani kulak damlaları şeklinde bir antibiyotikli damlalar, hem de sistemik dediğimiz hap şeklinde antibiyotik kullanılabilir hastalığın ağırlık derecesine göre. Kulak kanalında eğer bir yabancı cisim varsa bunun mutlaka yabancı cisim çıkartılması lazım, ya da buşon dediğimiz kulak kiri varsa temizlenmesi gerekli. Yine dış kulak yolunu etkileyen dış kulak yolu iltihapları olabilir. Bunlar nedir? Bir yabancı cismin orayı etkilemesi, zedelemesi yahut da dış kulak yolunun iltihaplanması. Özellikle yaz döneminde çok sıcak havalarda, Ağustos ayında çok sık rastlıyoruz. İyi filtre edilmeyen veyahut da kirlenmiş havuzlara giren kişilerde dış kulak yolu iltihabı çok rastlanmakta ve bu hastalar bize kulak ağrısı, kulağında kapanma, tıkanıklık hissiyle gelmekte. Bunun da değerlendirilmesi neticesinde antibiyotikli kulak damlaları, sistemik ağızdan alınan antibiyotikler ve ağrı kesicilerle tedavisi mümkün. Yine tabii ki bir kulak burun boğaz uzmanının kontrolünde dış kulak kanalının pansuman yapılması, çeşitli damlalar damlatılması ve temizlenmesi oldukça önemli olarak karşımıza çıkmakta. Değerli dinleyiciler, bir programımızın sonuna daha geldik. Bugün sizlere kulak ağrısından ve kulak ağrısında neler yapmamız gerektiğinden ve sebeplerinden bahsettim. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum. Sağlık dolu, mutlu günler dileğiyle. Hoşçakalınız.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizle tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

adı Mehmet. Kara kıtanın kara gözlü, zayıf yüzlü çocuğu. Göz kapaklarında güneş ve çapakları çöl sarısı. Çaresizliğin girdabında kelebek renkli yüzünün yorgun yarısı. Adı Mehmet, bir halkın hikayesi yani. Yeni gülün solduğu beldeye asırlar öncesinin bir yolculuk efsanesi. Bir halkın ismi yani. Kaderden ötesi olmayan, kimseden medet ummayan yani.

adı Mehmet. Aç karınlı, hasta yüzlü ama tok gözlü. Öylece duran ve sabreden, uzaktan gelen yolcuları ağırladığı günkü gibi, Necaşi gibi, Habeşi gibi, doğru, dürüst, iyi, insan yani. Adı Mehmet, bir umudun ismi. Çöle yağmur yağdığı günün, karnının doyduğu günün, öldüğü günün ve üstünde çiçekler açabilen bir mezara gömüldüğü günün ismi yani. Adı Mehmet, açlığın

Adı Mehmet. Kimse tanımaz, kimse bilmez. Kara gözleri gülmez. Dünyanın gözü kör olmuş sanki. Kimse onları görmez. Adı Mehmet. Kim duyar ki dudağında bir feryat? Savaşmak dururken yani Mehmet'i kim dinler ki? Açlığı kim dinler?

Hastalığın gözlerindeki buğusu, açlığın kokusu ve ölümün korkusu, bir kum fırtınası uğultusu, ağlayan bir bebek sesi ve zayıf dizlerin yağmursuz çöllerdeki izi. Söyle dünya, insanların kaç kişi, kaçı sağır, kaçı kör, kaçı arsız, kaçı erkek, kaçı dişi, açlıktan ölmek kaldı mı be şimdi? Söyle dünya.

0: kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil mobil uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'le gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Ne ilk kaybedişim belli ki ne de son. Bin defa yenildim, yenildim ama pes etmedim. Hala umudum var, hala nasır tutmadı yüreğim. Ve hala seni çok seviyorum. Sen yoksan aşk yok. Aşk yoksa

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
0: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
2: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Adüye FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Doktor Erkan Öner'in yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 3501 kariyer geliştirme projesi kapsamındaki trombosit büyüme faktörü yüklü kitosan hidrojenlerinin geliştirilmesi ve rat yara modelinde değerlendirilmesi başlıklı proje desteklenmeye değer görüldü. Proje trombosit büyüme faktörü yüklü kitosan hidrojenlerinin geliştirilmesini ve bu hidrojenlerin rat yara modeli üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak değerlendirilmesini amaçlıyor. Çalışma kapsamında yenilikçi biyomalzemeler kullanılarak yara iyileşme sürecine katkı sağlayacak özgün bir yaklaşım ortaya konulacak. Bu sayede doku mühendisliği ve rejeneratif tıp alanında önemli bir boşluğun doldurulması hedefleniyor. Projede farklı üniversitelerden akademisyenler çalışacak. Proje ekibinde Marmara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Harran Üniversitesi araştırmacılarıyla Mersin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serap Yalın ve Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor İmren Hatay Patır danışmanları yer alıyor. Proje sonucunda elde edilecek bulguların özellikle kronik yara tedavisinde alternatif ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ışık tutması ve biyomalzeme temelli yenilikçi ürünlerin klinik kullanıma geçiş sürecine katkı sağlanması bekleniyor. Öğretim üyesi Doktor Erkan Öneri ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adıyaman FM Radyo Dergisi.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sini uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir, çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.
1: Kamu spotu.
2: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
3: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
2: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
3: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
2: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
3: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
2: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
3: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
2: Çıkınca ararım.
4: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin, bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde sürdürülen Tazelenme Üniversitesi faaliyetleri kapsamında Doğanın Kadim Bilgeliği Arıcılık başlıklı uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Programın teorik bölümünde Ziraat Fakültesi Akademik Personeli Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülvarış tarafından Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda arıcılığa dair temel bilgiler verildi. Eğitimin uygulama aşaması ise Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit'in aralığında gerçekleştirildi. Bu bölümde katılımcılara kovan açımı, ilkbahar bakımı, arı ürünleri, oğul verme süreçleri, arıcılık ekipmanları, bal sezonu ve bölge bitki florası hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Parçalandım.

Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.